0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0%

bir bor kelishing, qani deb chirlab aytsang sevishing. Borimni poyingga to'kib sochardim, men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang ixtiyor bir bor kelishing.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. O takdirden, özüden kora koşnısıgı koprak maşinalar hizmet kılışını tilerdi. Masalan, 102, 103, 104, barkı, oşa. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: Farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: Oriyat Dono'da

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. O takdirden, özüden kora koşnısıgı koprak maşinalar hizmet kılışını tilerdi. Meselen, 102, 103, 104, barkı, oşa. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: yaşasın. Salamatlı oyun gəm. Şübkə duradı qorduyla mı? Dəsmal çələni alıb. Bahadırcan rəhmət. Xurabcanı təkrib qəniz gə. Rosa kəyfiyyətli yigit əkən. Rıştandan xayrınısa aya. Telefonda tamaşa qılayab biz. Telefonun içi də bar. Dil üzəri qoyub yaqıb xıcalat bolu şərtməsi. YouTube kəkirsəyləm. Telefonun içi də bar. Xalqmanı adı yazasılar. Xurab ham damsilə şu telefonun içi deyəm bar. Mələ özümüz deyəm qorub durub biz mələ. Özümüz telefonu yəm yox boyqəmiz. Gerçi dil üzərimiz bar bu seyəm. Bunu yəm yox boyqəmiz. Nəzarət, kontrol ləgəndi. Yadayım, yadayım. Qonqıra bar. 71-203-165. Qulaqçını tuttik. Kiləb bəyə salamu aleyküm.
1: Salamu aleyküm.
0: Və aleyküm əssalamu işləmiz.
2: Salamu
0: aleyküm. Qonqıra
1: reklamadagi mustazod ashrafni
0: xo'p bo'ladi.
1: Yuritgan ekanlar-ku.
0: Ha.
1: Asha jetrol ishlagan ekanda iroji bo'lsa shuni jo'natib yuborsalar xursand bo'lardi.
0: Xo'p bo'ladi. Albatta har doim shunday bo'lgan e'londa ketayotgan qo'shiqni ham ozgina xirgoy qiladigan yoki ijro qiladigan holatlarimiz bo'ladi. Unga ham imkoniyat beramiz. Jonli qilib aytib beradigan xonalar bor. Chunki mustozod hammamizni qulog'imizga singan ustozlar kuylagan qo'shiqlardan biri oltin meros. Yana bitta qo'ng'iroq. Labbay assalom. Labbay. Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, Bahodir aka, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Suhrob jonli ijodini hurmat qilaman men.
0: Aha.
1: Avval Zohirni konsertida aytgan ashulalaricha yodimda qolgan.
3: 10 yilliklarga
1: ular qalin do'st ko'rganmiz birga avazim bilan o'zim og'aynaman. Suhrobni o'sha xizmatlari alohida tasdiqlayman.
3: Rahmat.
0: Rahmat, rahmat, salomat.
1: Ijodlaringizga hurmatliman Suhrobjon.
3: İlahim, sağ bo'ling ilohim, rahmat.
0: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Zafar aka Maqsudov, men nomimdan rahmat deb qo'ying. Kechadan bir reklama eshitib kutib o'tiribman debdilar. Zafar aka rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi ko'ramiz, eshitamiz shu yigitni deb yozibsiz.
3: İlahim,
0: rahmat, omon bo'ling, sağ bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz
0: yaxshimi? Rahmat, va alaykum assalom. Salomu
4: alaykum. Qo'ng'iroq aka, yaxshimisizlar?
3: Rahmat, assalomu alaykum.
4: Qo'shiqlar hammaga assalomu alaykum. Bugungi oqshom xayrli bo'lsin.
3: Rahmat.
4: Mazza qilib eshityapsiz Bahodir aka, men asl Shuhrob akadan bitta iltimos, agar iloji bor bo'lsa, man Farg'onadan ismim Doston, iloji bor bo'lsa Oxinjon Madaliyevni ustoz marhum Oxinjon Madaliyev qo'shiqlarini nima bo'lsa agar iloji bo'lsa qo'l
0: qatori bo'lsam eshitsa xursand bo'lardi. Salomat bo'linglar aka. Xo'p bo'ladi, tushunarli, rahmat. Bu xonandaga bog'liq narsa, biz yoppasiga hammani
3: mayli birdaniga ikki qator aytib bera qolay.
0: Ketdi, ketdi.
3: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor.

hali imkon bor derdim. Seni oson boy berdim. Men notavon oshig'ingni kechirgin.